sen yanısına vermeydinin katı homamin umyelu. Ni wona mayan su se aman frafwa ti se ye yon su se ya se bidia. Adi ene si mkwan se yen tu bari mayu hunyom. Ya betan hunyom ni akana ni onyama chrese oyu nyame. Apesitu nyame hunyom.